0: 妈妈扑到位了吧？我去凑，没有意思，把我的腿按摩一下。
1: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
0: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到没？家子是养许多。
2: 养
0: 些。看到包了不是？别人别过他们都。
2: 哎。
0: 看是别人包过的。哦，是别人带的羊啊，回来的干。别人包过的干是呢。去了呗。
2: Bir ka oturup aç köşün kavan kandım ben kirp kirp yediysem külüşüp gitti. Kivet dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Çünkü kevizim dedim.
0: 2 kilo teralı etkisi.
2: 2 kilo teralı etkisi.
0: Bir gün keşke tersiniz.
2: Bek desem 40 kilo tersiniz.
0: Siz 40 kilo tersiniz. 2 koydun tersiniz. 80 koyu bir yerine yaş balda bir şey koydun.
3: 2 metre miyim?
2: O çıraylık maçıraylık dedi. Sen haber tursun da çıraylık dedim. Maçtak satıp getirdim de oylanmak dedim zaman. Kürt kürt bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya. Aldırıp öyle ben kızı. Hem de hakkı. Aa yedmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem. Başım alınıp gegen. Başım alınıp gegen. Mendin tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyem Bu dert ne üzen sağan Bu dert ne üzen sağan
1: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
0: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
1: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。